0: benden mi değil mi? Çimşe.
1: Çimşe.
2: Ağa, bir şey yavaşlar vereyim.
3: Çişiyorduk hanım.
2: Parçalar tu emin caddeyi, babamaşın rafını tu derre. Doktanım yadış mı yad vahşet mi kone?